Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam hormatly dinleyijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowbatdaky sanyna başlaýas. Goý berilşimizde 16 metr 17730 kHz ýygnyklardan gysga tolkundan gün eferden diqqatyňyzy hödürleýäs. Gün eferden berilýän goý berilşimizde Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30 çenli TRT.net.tr salgatynyň internet arkaly Çana antenel kala Türk saat 3 adan 11.990 yıllıklardan vertikal polarizasyadan kayıt eden dinleyip bilirsiniz. Türk dünyasının medeni mirası.

Volga'nın kenarlarına çenli udap giden uzak ve köp katlaklı tarihine kabat geliyarız. Tatar halkının tarih köklerini düşünme üçün Volga ve Kama deryalarının birleşen sebti, Volga, Balgarlarının dürüdün dünyasına ter salmak gerek. Asırların devamında Demirgazık bilen Gunortani, Gunnogor bilen Gunmatari birleştiren bu şehirler Feudanın ve medeni alış çalışın mühim merkezlerine öğrüldü. 920 yılda İslam dininin kabul edilme bilen Volga'nın kenarları İslam sivilizasyası bilen berk ara bağlantı kurdu. Bagdad'dan gelen İbn Fadlan'ın siyahati hem bu devrin en mühim tarihi şahitliklerinin biri hükmünde tarihi yazıldı. Şun Balgar dağıstanın aratına gidip yorkak, Dinevr Kadimi şehrin karavaçılıklarından eğitim Tatarstan'ın kemale gelmeğine mühim orun eğilen büyük tarihi mirası hem görüyoruz. Emma bu kökler hasta çunları uzap gidiyor. Gök Türkmen devletinine kemale gelen Sehra devletçülük devi, sonra orta kapçakların yaşan gin Evrazi genişliği ve bu sebepte ösen Türkiye dillik Tatar halkının tarihini kadime Türk dünyasının ayrı göz önüne getirmemize mümkünçülük vermeyer. Tatar dilinin kapçak diller toparını değişip olmağı hem bu uzak tarihi bağlanışın dille saklanıp kalan en canlı yerlerinin biridir. Bu tarih mirasa Altın Ordu devri koşuluyor. Altın Ordu Çingiz Han'ın dürüdün imperiyatının Gunmatar bölüklerine yüze çıkan ve vaktin geçmeyen Türk ilatının hem de medeniyetinin güçlü tesir ettiren ulu siyasi ve medeni genişliğine uğurlan devlet kuruluştu. İslam'ın yayılma olan bu sebep mühküm Türk İslam merkezlerinin birine uğurlu. Altın Orda'nın dargamağından sonra Kazan Hanlığı yüze çıkar ve Kazan kıyısı vatın içinde Feudan'ın, künermençiliğin, dini alımların ve edebiyatın mühküm merkezlerinin birine uğurluyor. Şun Kazan Kremlin'e bu dörlü tarihi dörlerin iyilerini bir yere cemlenen yalada görmek kolyar. Şehirin nişanlarının biri olan Söyünbeke dini tarih olan rivayetlerin utkoşuyan hikayeler arkalı Tatar halkının tarihi hakikatına ayrıtın orun eyliyar. Kul Şerif Meçidi olsa Kazan'ın İslam miratının hayalaki dördaki güyüşü nişanlarının biri hükmünü belentte görünüyor. Şehirde Volga'nın kenarlarına kadime sehra dünyasının siyasi mirasının şehir medeniyetine mahsus Türk İslam medeniyeti birbirine koşulup öz oluşu tarihi dörüdüyer. Emma Tatar halkını dine tarihi binaları arkalı tanımak mümkünler. Onların medeniyeti şun hem Sabantuy bayramının coşkununu, taçak başındaki çayda çakçağın tüycülüğünü, koşkularını ve dillerine yaşamanı devam ettiriyor. Sabantuy Tatar halkının en renkli ve kadimi deyaklarının biridir. Adını Saban yani yeri sürmek düşüncesinden alayan bu bayram, geçmişte yazkı ekrançılık işlerinin tamamlanmasından sonra zehmetin ve bereketin bayramı hükmüne belirliptir. Bayramçılık meydanlarına deyap bulan görüşler, at çapışıkları, ılgıv yarışları ve dürlü güç dinamışıkları geçiliyor. Saat ve halk çıkışları olsa bu şartlık davrılara öz oluştu övüşkün beriyer. Hususana kürüş deyilip atlanırlayan deyap bulan Tatar görüşü, Sabantuy bayramının en mühküm nişanlarının biridir. Emma Sabantuy dine yarışların ve güymencenin günü derler. Ol adınları bir yere cemleyen, taçakları yadiyan, yaşların biri birilen tanışmağına mümkünçülük dörüdüyen ve umumu saatlayı paylaşmağı şerp dörüdüyen ulu medeni duğuşluktur. Şu noktanyalardan Sabantuy toprağın bereketini bayram etmek bilen bir hatırda, Tatar cemiyetinin cevizliğini, yaşayış gücünü ve kadim sehra medeniyetinden şun içini gelip beten deyaplarını hem yaşadıyar. Bu medeni dünyanın en güçlü tehditlerinin biri hem Abdullah Tukay'ın koşularıyla bağlaşan Tatar edebiyattır. Tatar dili olsa bu mirası nesiline nesile geçiren en mühküm tirişlerinin biridir. Kıpçak diller toprağına değişi olan bu Türk dili tarihin devamında Arap, Pars ve Rus dillerle yakın katnaşıkta olup, dürlü elbilerden peydalanıptır. Muna karamadan ol özünün Türk kâsetini ve öz oluşu dil kuruluşunu korap takkaptır. Şelilikte Gök Türkmenlerden Kıpçaklara, Volga Balgarlarının Altın Orda çeni Kazan Hanlığı'nın

Hormatly dinleyijiler, TRT Türkmençäniň şuwunky sanyny geçirip gutaryas. Goý bölüşümizi 16 metr 17730 kHz ýoraklardan gyýyt gotolkundan TRT.net.tr salgatından internet arkaly, çanak anten arkaly TürkSat 3A'dan 11990 ýoraklardan vertikal polarizasiýadan gün eferde dikkatiňizi ýetirdik. Ýene-de eferde duşuşansak, hoş, sag bolun.

Efirden Türkiye Avazı Radyosu. Assalamu alaikum. Bugün haftanın Yakşamba günü. Türkiye'de saat 13.30, Özbekistan'da saat 15.30. Hürmetli dinleyiciler, siz Ankara'dan Efirge uzatılırken Türkiye Avazı Radyosu'nu Özbek dilde kundalık dasturlarını dinleyipsiz. Dasturumuz ne? 16 metre 17.670 kilogram kıska dolgun canlı frekans dinleyipsiz. Şunik deyik www.trtuzbek.com ve sunu yoldaş Tursat Tört Orkalı VTS Radyo kanaldan dinleyipsiz mümkün. Bugün dasturumuza son yangilikleri Türk dünyasında muhim şahsiyatlar ve kızıkarlı malumatlar namlı dasturunu itibarınıza havale kılamız.

0: Ахметова, Глас от на Түркия.
1: Эфирде Түркия овозы радиосы.
2: İt Türkiye hangi radyoya?
3: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

neden sanki öyle? Dudak büküyorsun, yoksa açık söyle, hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum, neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun?

neden sanki öyle? Dudak büküyorsun, yoksa açık söyle, hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum, neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun?

UNESCO'da Türkiye'nin izleri. Navruz, UNESCO'da Türkiye'nin izleri bu içe safarımızda bugün. Bahar'ın gelişi bilen tabiattaki yangilanışını halkının uçraşığı, öz ara paylaşığı ve hamcahatlikke aylantırıcı cüda kadim bir madani ananın izge tuşağımız. Navruz. 21 Mart, hemen ayının birincisi. Tün bilen kun birbirine tenleşedigen tabiat yangi bir fasılga uygun edigen kunlardan biri. Ken coğrafyada türlü otlar, türlü ananalar bilen kutup olan edigen Navruz. Bir dastarxon atrofida yig'ilish, qarindosh urug' va qo'shnilar yo'qlovi, musiqi va o'yindan tortib, milliy o'yinlargacha ko'plab rasm-rusumlarni o'zida birlashtiradi. Barcha bu turli tumanlik markazida esa yangi boshlanish, birdamlik va paylashish tushunchasi o'rin olgan. Navruzning UNESCO yo'liga kirishida Turkiyaning eng boshdan beri qatnashib kelgan Navruz 2009-yilda Turkiya, Eron, Ozarbayjon, Hindiston, Qirg'iziston, Pokiston va O'zbekiston

0: Russian Radio Sadburi Türkiye's Kma.
1: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
2: Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
3: Эфирде Türkiye Ovası.
4: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonitis Türkiye.
8: Oldi Radyo Glas Türkiye.
9: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
10: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
12: Este es Radio Voz de Turquía.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
2: Efirde Turkiye ovozi radiosa.
15: It Turkiye hangia radioya?
8: Oldu Radio Glas Turkiye.
16: Turkiye ünü radiosu.
17: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: e a Turquia.
1: Esta é a Rádio Voz da Turquia.
2: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovozi radiosu.
5: It Turkiye hangi radioya?
6: Ovde radio glas Turkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Bek sıylı tımlavuşlarımız bu yuma em kartlarga süyünşü bar baresinde habarlasamız.

İnsanlar kartayganda, sosu yakşı dünyadan köşüp ketiyegin oylap, mınlıkka tüsköndü, kudaybetten olarga, bir neşe süyünşüler, em umutlar berilgen.

Dayımız yağından berilgen umutlardı, tağı süyünçülerdi. Bir ülken teren alim, Kur'an'dan hem hadislerden çıkarganı bek yakşı maneler men bildirgen. Sosu ülken alimdin, ol barede söylegönü sözlerinin kalganını Ali sizge aytamız.

Endi aynı mendeyi kartlık yasına baskan, beri kartban kurtkalar. Mine biz ketip varamız. Öz özümüzde aldasak, biz ketleyimizde açsak, bizge eş paydası yok. Em gözümüzde yımsak, biz de sosu orunlarda toktatıp durdurmazlar. Kötörü savkıyat var.

Tek bazı zamanlarda ya bizdeki gafletten ya imanını yoytup tuptuğra yoldan çıkan, dinimizge hücum etken bazılardın oylarından, bizlerge en bulaskan karangı evhamlarman, bizge tagı karangı ayrılık orunu körüngön, yolumuzun üstünde turgan nav kabır eli, aslına karansa, hakikatı bilinse, berisi tirip durgan dostlarımızın yığılganı, sügönlördün yaşaganı, bir yakşı yer bolgan.

Başta biz Geşepatçı Habibullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ga hem sahabe deb aytılgan kasındaki dostlarına kavuşulgan yer bolgan. Ayrıyeten süygünümüz keşinip Hakk'a bargan ana ata kim bolsa berisimen körüsülgen berzah degen yer bolgan. So berzahtın ardı da ebedi şatlık yurtu Kuday cenneti bolgan.

Kasına baryagımız Peygamberdin makamı aleyhissalatü vesselam kayta kayta oylanıp ervetip bilinse bizim için sosu kabır, süyriyek yer bolgan.

Nege dese navzamanga kelgeşe, insanlardın sultanı ol peygamber, Muhammed aleyhisselam, her senede milyon lagan ademlerdin ruhlarını, bezep yarası kılgan, tağı akıllarının okutuşusu bolup, em köngüllerinin en süygülüsü bolgan.

En bir zatka sebep bolgan, onu etken dey bolgan, sözündökü sır mınan, sosu ümmettin bari islegeni kayırlardın, savlayı tagatlarının savabının bir misli, erdaim ol peygamber Muhammed Aleyhisselam'dın defterine yazılgan.

En sosu alemdeki biyik ulu gayalar, beri onda yılgan. Tagı sosu gayalarga yetkerüşü bir sebep, Muhammed'in özü bolgan. Aleyhissalatu vesselam.

En bari insan işinde en suygulu ol Adem, Peygamber Muhammed aleyhisselam, Tuğganı takikada, Tuğra kabar bergenlerdin, veli ullu kisilerdin, bergenlere kabarman. En Tuğgan vakıtta basında Turganlardın, aytkanları söz münen, ümmetim de biz ümmetini angan aleyhisselatu vesselam.

Yangı tuğgan alimen tilge kelip aytkanı, burungu ilk sözü biz ümmeti bolgan. Taga tuar tumas ol yolunda bolgandı oylagan.

Demek bizler keşinsek, mahşer günü erkimdin peygamber bolsa bile sosu kündün dehşetinden yalgız özünü oylap nefsim nefsim degende sosu kıyın zor kündü ümmetim ümmetim de en ullu en bekbik ayağını körsütüp şefaatiman ümmetinin kömögüne yuvurgan bek ullu em şerefli bir peygamberdin kasına salat selam olsun oga bari ozu paramız.

Ene so kasiyetler men neşe derecelerge bargan Muhammed Aleyhisselam'dın şefaati aslına kirebirip nurundan peyiz algandın yolu em kabır karanlığından kutulgandın şarası onun sıylı sünnetine uyar alemiz bolgan. Sağlık bankalınız.

Efirden Türkiye Avazı Radyosu. Assalamu Aleyküm. Bugün 12. Oktyabr, Düşenbe. Türkiye'de saat 13.30, Özbekistan'da saat 15.30. Hürmetli dinleyiciler, siz Ankara'dan İfrika'ya uzatılırken Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek dilindeki gündelik dersürlerini dinleyebilirsiniz. Dersürümüzü 16 metre 17670 kilogöz kıska tolkun canlı frarkalı dinleyebilirsiniz. Şimdilik www.trtuzbek.com ve sunu yoldaş Dursat Türk arkalı Votes radyo kanaldan dinleyiş mümkün. Bugün dersürümüze songi yangilikler ve Türk dünyası sahne sanatı namlı dersürünü itibarınıza havale kılınız.

0: Do Türkiye Ünü Radyosu.
1: Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
2: Эфирде Türkiye Ovası.
3: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
7: Oldi Radyo Glas Türkiye.
8: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
9: İni adalah Radio Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
11: Este es Radio Voz de Turquía.
12: Kochira wa Turquía no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turquía.
14: Efir da Turquía o voz radio.
15: It Turquía hongia radio ya.
7: Oldu Radio Glas Turquía.
16: Turquía ünü radiosu.
7: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dastur Ankara. Bugün Duşanbi, Miladi 2026 yılı Akdubar ayının 12'si, 1405. Koyoş İlmizon ayının 20'si. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan belli etken Özbek dilinde geçiştirişlerimizini Türkiye vakti bilen keşkurun saat 7 ila 7 yarım orası da, Afganistan vakti bilen keşkurun saat 8 yarım ila 9 orası da, Görünüş vaqti bilen saat 4 ila 4.5 orasida qisqa to'lqin 25 metr 11765 kHz orqali kengashingiz mumkin. Bugungi eshitirishlarimiz yangiliklar, marhamat va yaxshilikning hikoyasi lavhasi, vaqtimiz qolganda musiqiy dastur bilan yarim soat bo'yicha davom etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumiy.

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Husilar Suudi Arabistonning Yaman qo'nalg'asini nishonga oldi. Turkiya, Misr, Pokiston va Suudi Arabiston husilarining hujumlarini qoraladi. Shamoliy Koreya Jopon dengizi tomoniga ko'plab ballistik raketa uchirdi. Tramp Rusya bilan Ukraina o'rtasida enerji borasida otashkes bo'lganini e'lon qildi. Ammo Zelenskiy bu o'zi uchun yangi bir xabar ekanini bildirdi. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertagina radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, amon qoling.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџан кара радио садоје Турција.
13: Да Турција ганг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио гајана.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Tetiği Radyosu.
11: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
0: Edo İfonitis Türkiye.
8: Oldi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radio.

olsun. Ölüşürsün şiirler, arkadaşlar şehirler olan olsun. Artık ne özgürüz, ne de özgür ömrümüz. Hadi.

Lakin hayat fışkırır damarlarımızdan. Onca şeye rağmen doyasıya, ölesiye. Ve biz bir yandan yüzü kızaran insan, hayvan gibi atlarız avımızın üstüne. Hem katil hem kurban.

gençliğim dizleri üstüne çökmüş, kapaklanınca sevda yoluna bir doğuş yaratıldı çırılçıplak. Ve sen, ve sen ay yıldızı,